Kendime sözler vermiştim, sevemezdim kimseyi. Çenesi düşmüş gözlerinin bana neler neler dedi. Bütün bir şehir peşimize düşmüş, sen sıkı sıkı sar beni. Öpsem o uykulu gamzeni, gerisi hallolur gibi.

0: seni anlasın.
1: Bahs-ı barası ve mübahisahu hemişe jolib ve omuzandan. Şart neyiz ki nigohu hamamonan boşan. Balki şart onas ki dalilho mutamad ve nazarho asosnok boşan. Ammu vale şov barnomayı mübahisavi bu Nigina Mamadjonova ve Subhun Jalilov. Her hafta Ruzhoi Panşambi asuati 10 to 11.
2: Азия плюс.